Body, my choice. Novemin Luna Erşahin'e Je komamın Aysay Utu Radio 1 Guhtari Biki.